0: aferin
1: gel. Kadın mı hayal da ya beye gara ya bana. O da ki biz bana bir daha kuşa puta.

Avro agide mala vade min arakte kichin şabonu vele malalu peşe taşa Avro semle aniko ke kadu kula svara Avro hiyala dile midun mame bina e e e

Ebru Ebru Sıdvani Kılaş Ali Kaki Kadru Kıyala Dilemi Tutfani Ebru Bey Gazgene Mehmeti Kulabına Şuali Mali Feyni Kifi Tu'i

0: Aha, koda sadafsili biz bir amneci. Sadafsili biz yatıbete duşak ve duşak u bolif. Biz brandın nayoben sadaf. Bu saklam yolaşıta u xawako kil. Devi jobim ve. Seradına peşangiyet mepken el havliri u selimaniye u duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: Bu reklam kirnel radyo duhuk. Peywendiye ve jumare biken 0705 225 47 74.